0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahna Sattu Berüsü'nü.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abone Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Takılmakan Kumdu Çölü'nün batış düştük çeğinde Mekit Odanındakı milyon mu şamaldan korkunup Kumdu Bekemde Tokoyu ulaşıp ketken bolup kat kat söksöl Togroktor göçme kum adırların bekem bekitte. Bu yıl canı bir aylampalı kıla asın bekiti Tokoyu yetiştirü kuruluşu tartıptü halga cılıştatılığıda. Jaşıldıktı tepçip ötkön jana kum deniz ortosundakı bul jaşıl uluu korgondun arkasında Kumdu Çöldü 13 yıl tamır tartkan bir kompartiya müçösü bar. Al çöldü küreş maydanı, daraktı joop kagazı kılıp, çınık iş hareket arkulu ekologiya madanilik ıyık mildetin iş cüzünde görsötkön. Al bolso, Bekit odanındakı kumdan korgonu jana kumdu jöngö salı borboru partiya jaçaykasının şujisi Yin Honkay. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгү бүздө көпчүлүк аптырым район боюнча Озот компартия мүчөсү болгон. Бекит ооданы токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү. Кумдан коргону жана кумду жөнгө салуу борбору партия ячейкасынын шуучусу Ин Хонхайдын кумду жөнгө салуу биринчи чебинде бекем турган иш издерин айтып беребиз.

Tuyğunu qadırğunun atqarısında qa ah mustuğu degenlerde gül belek qatarısına alıp kaneke jaktırıp tırışanızlar. Sözün jana oborun jazgan Tuyğun qadırğulu ah mustuğu.

0: Gecenin Sayaka Didarası Baylığa Çövünüptürü bölümünün başçısı Can Yong mındaydı dedi. Madaniyet dene tarbiye sayakat koştuğun çüğündüm. Madaniyet dene tarbiye sayakat koştuğun özgücü düşündürdü, körgözüm ölüp satu. Madaniyet dene tarbiye sayakat koştuğun gerekti tuyunuzu siyahtu, özgücü görünüştördü çırattık. Giyinki carım jılda büt oğlastağı adıra jarlı körk rayondor kütü alıcı sayakatçılar 10 milyon adam retten aşusu kütülüydü. 2025-nji ýylyň büt Şinjaň boýunça tehlikesiziginiň goşulman narhy trilyon ýuandyk çoň ötgöldün ozup ötdi. Bu ýyl birinji mezgilde tehlikesiziginiň GDP'de düzgün salıştırması 50%'dan aşıp 3 kesip aldıda jüri tüzülüşü ulandığı bekemdeldi. 15. 5 yıllık Jospor programasında tehlikesiziginiň sabat bereketini jana atağandaşlık güçün jalpy etkeýi jogorlatyp tehlikesiziginiň kesipdin daraja östürüsüne tirek bolu, el turmuşu ajatyn kanagatlandyru, jumuşlandyrunyň sıyımdyrygyny arttyrýan alyp jürüş rolundan sayın jakşy görsetüü ortaga koyulgan. Abdurrahman Yunus 2030 yılına barganda tehlikesiziginiň goşulman narhyny 1 trilyon 500 milyard yuandan jogorlatyp, gölümdün jogorku tehlikesizlik kerhanalaryň 6000'den aşuuruny kolga keltiret. Abdurrahman Yunus öýünügi jana Slaat Komiteti Parti Grupasynyň şuwçysy Wyn Hua mynday dedi. Turgundar gerektiği kurulmasının daraja östürüsüne layıklaşıp, turmuş münözündeki tehlikesizliğinin jogor sapattu, göp türdüyleşip, ontoyda ulaşıp, önügüsün küçöp türtmekteyiz. Kesip kurulmasının tipi özgörtüp daraja östürüsüne yürülüp, turmuş münözü tehlikesizliğinin kesip beşip jana narh çelesinin jogor uçuna garay uzarusun küçöp türtmektep zamanbap tehlikesizliğinin aldıngı katardagı jasoçuluk zamanbap ayıl çarba menen teren juuruluşusun ilgeri sürebiz.
1: Şinjaňdan önerje ekonomika jürüşü abalı sızıl jakşırdı. Bu ýyly 1-nji aýdan 5-nji aýga çeýin tüstü metal elektr energiýasy, hymya önerjäi, tokmaçylyk kesibi bir gyla jakşy bolgon önügi artuw gyrdalyny saklap, önerjäýdin artuwsyna görnükdi salymdardy goşup, özgeçe artykçylykdaky kesipleri güçlü jaşoo güçün goýa berdi. Emi bul jönündeki gabardygy sızdar. Aksu tokmaçylyk önerjäi şaharçasynda Şinjaň Jatay jaň materiallar çektüü şerikdiginiň öndüriş lineýasy toluk jükdömde işdep, jumuşçylar buyrutma boýunça öndüriş lineýa jumuşyny tartipde alyp bardy. Bol bir kesipdeki jogory darajaly sonor denege jaýluw gezdeme. Üý tokmaçylyk buyumdary gezdemelerin oşondoy ele türdü nukra paxtadan tokulgan gezdemelerdi öndüre turgan. Aralaş tokma buyumdar jebin ýere turgan tokmaçylyk kerhanasy. Aksu'nun sapattuu pakta baylığına tayanıp, kerhana orto jogor darajalu erler giyim geçek, materialdarın öndürü jana satu joluna teren tamır tarttı arı. Jinba, Chipilang, siyaktu ataktu markeler menen strategiyalık kızmat taşuğa kol koyuştu. Şinjaň, Jatay, jaň materialdar çektüü şeriktiginin maliya baş gözümöldöçüsü. Jaň Meihong, kabarçıga mynday dedi. Bizden düşümdörübüs negizinden Jungunun çıgış tilke rayondoru menen Jungunun tüştük tilke rayondoruna satılat. Bu yılkı satu sommabız boljol menen 2 milyard yuan aylanasında bolup, okşuş mezgilge salıştırganda 20% artusu bojom oldondu. Bir paktadan bir jakşı gezdemege çeyin, anan biri dayar giyim, bir türdü üy tokmaçılık buyumdarı düşümünü çeyin, Şinjaň paxta kesibi jeleni uzartu, jeleni tolukdu, jeleni küçtendiri arkulu büt kesip jelesinin narkyny arttyryny türtmektedi. Uçurda Şinjaň paxta hymyalyk bula, jip ýüri tokmaçylyk, boyoçuluk, giyim geçek, üý tokmaçylygy, kesipde goldanyla turgan tokmaçylyk düşümdörünün büt kesip jelesinin önügi sistemasyny kalyptaşdyrdy. Sandu malumatta görsetilşinçe, 1-nji aýdan 5-nji aýga çeýin Şinjaň tokmaçylyk kesibinden aşkan narhy okşoş mezgilge salyştyrganda 23,18% artkan. Mynda jip, gezdeme, hymyalyk bula öndürüü mölçörü okşoş mezgilge salyştyrganda ayrım-ayrım 17,16%, 46,13%, 53% artkan eken. Oşony менен бирге химия өнөржайда өзгөлтүксүз тездигин арттырды. 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин ашкан нарык окшош мезгилге салыштырганда 12,6% артты. Азыркы учур нак жай мезгилиндеги айдоо баштарын башкаруунун алгылыктуу мезгили болуп, дыйканчылык эгиндерине жер семирткич берүү ажаты сызыл артууда. Мана сууданда Шинжаң Şinlen Şin Energiya Hımya Önerjay Çektüü Şeriktigi suyuk jer semirtkich, şordu jerge atayın koldanuvchu jer semirtkich siyaktuu dehkançılık zattık buyumdarın büt küçü menen toluk jüktömdö öndürüp, jay mezgilinde aydoo baştarın başkaruuda jer semirtkich berüü menen kamdoogo büt küçü menen kepildik kıldı. Şinjan Şinlen Şin Energiya Kimya Önör

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz. Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü başkatırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Takılmakan Kumdu Çölü'nün batış düştük ceginde Mekit Odanındakı milyon mu şamaldan korkunup Kumdu Bekemde Tokoyu ulaşıp ketken bolup. Kat kat söksöl, togroktor göçme kum adırların bekem bekitte. Bu yıl, canı bir aylan palu kılasın bekiti Tokoy yetiştirir kuruluşu tartıptı halga cilıştatılığıda. Jaşıldıktı tepçip ötköncüne kum deniz ortasındakı bul jaşıl uluğu korkundun arkasında Kumdu Çöldü 13 yıl tamır tartkan bir kompratiyon üçesi var. Al çöldü kürüş maydanı, daraktı joğup kağazı kılıp, çınıgı iş hareket arkulu ekologiya madanilik ıyık mildetin iş cüzünde görsötkün. Al bolso, Bekit odanındakı kumdan korgonu jana kumdu jöngö saluu borboru partiya jachaykasının şujisi Yin Honghai. Bugünkü bayının mıkty çeberleri türmögü bizde köpçülük aptırım rayon boyunca Ozot kompartiya mücösü bolgon. Bekit odanı tokoyçuluk jana jait idarası partiya gruppasının mücösü. Kumdan korgonu jana kumdu jöngö saluu borboru partiya jachaykasının şujisi Yin Honghai'dın kumdu jöngö saluu birinci çebinde bekem turgan iş izlerin ait berebiz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıkka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teyilesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar duguudakı köpürüŋüz bolot. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının jaŋlıktarını ugup köre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuŋuzdakı jardamçıŋız bolot. Jol abalına maalımat berip, maalımattardan baarlanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaŋlık jaratuu keŋeşçiŋiz bolot. AI çıkarma jazu jardamçısı bolup sizdin jaŋlık jaratuu oyuŋuzdu zamatta kökölötöt. Jıynalgan numurdu tamak kartasını almaştırğa bolot. Akça jana zeniŋiz ünömdölöt. Saat 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzdun jardamçısı bolot. Solution soda şarçasında Şinjaŋdın özgöçö bilekterin kalagan wakıtta satıp alasız. Solution 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratuu köpürüŋüz bolot. Saat 17'den 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürösü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıŋız bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Solution 6.0 koşulgan nuskası üyrönü jardamçıŋız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teŋişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıŋız bolot. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuŋuzda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuŋuzdu türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjan'da görsötögüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Takılmakan Komdu çölünün batış düştük ceginde Mekit odanındakı milyon mu şamaldan korgunup Komdu bekemde tokoyu ulaşıp ketken bolup. Kat kat söksöl, togroktor göçme kum adırların bekem bekitte. Bayıl, canı bir aylan palu kılasın bekiti tokoyu yetiştiri kuruluşu tartıptı halga cılıştatılığı da. Jaşıldıktı tepçi bötkıncına kum deniz ortasındakı bul jaşıl uluğu korgundun arkasında Komdu çölde 13 yıl tamır tartkan bir kompartiyon üçesi var. Al çöldü kürüş maydana, daraktı joğup kagazı kılıp, çınıgış iş hareket arkulu ekologiya madanilik ıyık milletin iş cüzünde görsötkön. Al bolso, Bekit odanındakı kumdan korgonucuna kumdu jöngö salı borboru, partiya jaçaykasının şujisi Yin Honkay. Bugünkü bayının mıhtı çeberleri türmögübüzdö köpçülük kaptırmıyon boyunca Ozod kompartiya müçesi bolgon. Bekit odanı tokoyçuluk jana jait idarası partiya gurpasının müçesi. Kumdan korgonucuna kumdu jöngö salı borboru partiya jaçaykasının şujisi Yin Honkay'dın kumdu jöngö salı birinci çebinde bekem turgan iş izlerin ait berebiz.